0: Nasıl geçiyor Esin?
1: Sürekli.
0: Kumpayı
1: Kumpayı returning. Bu nasıl?